Ara divul orası var kendine. Halide. Mara avaraya sahra kendine.